Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Beni bırakın.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: dinlediniz.
1: Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Ön bizim ekip.

Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
3: Günaydın.
7: Günaydın Kerem.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, günaydın. Merhaba millet. Bu güzel çarşamba sabahında bana vakit ayırdığınız için minnettarım. Adım Sabahların Efendisi. Radyo Enerji'nin sabah şovunu sunuyorum yıllardır. Ama bir yandan ben de size vakit ayırıyorum. Siz bana vakit ayırdınız da. Yani istesem emekli olabilirdim. Ama belli ki tam şu anda ne sizin ne de benim bu program dışında daha eğlenceli yapacak daha ucuz bir şeyimiz yok. Herhalde. Yani olsa kimse sizi bu yayını dinlemeye tutamaz. Siz de biliyorsunuz değil mi? Yani güzel biriyle, yakışıklı biriyle bir randevunuz falan olsa mesela sabah kahvaltısı. Ama ne programı ya, ne sabahların efendisisi ya. Dersiniz, dersiniz. Ya benim de emekliliğimi birlikte geçirebileceğim bir Rus dans grubu olsaydı eğer... Tam şu anda Zeynep Bastık şarkısı dinliyor olurdum. Sizin gibi, sizin gibi. Güzel bir gündeyiz. Çarşamba sabahı, haftanın tam ortası. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak bugün de yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler kondurmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Günaydın mesajları benim için her zaman çok önemli biliyorsunuz. Sabah buraya oturduğumda, mikrofonu açtığımda, sizlere bu ilk anonsu yaptığımda sonrasında duymak istediğim, en çok duymak istediğim şey sizlerden gelen günaydın mesajları. İşte onlardan bir tanesi geldi. Hep birlikte bir dinleyelim bakalım.
2: Günaydın sabahların efendisi.
0: Günaydın kızlar, günaydın hanımlar. Okula giden çocuklarımıza da güzel bir okul günü olsun diyelim. Güzel bir okul dönemi olsun inşallah. Çok çalışın, tüm derslerinizden geçin. Annenizi, babanızı çok mutlu edin, tamam mı? Haydi bakalım. Daha fazla günaydın mesajı lazım. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak günaydın yazabilirsiniz. Ne bileyim, WhatsApp'tan ulaşmak isteyen olursa 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Yani buradan bana yollayacağınız bir günaydın mesajı benim de keyfim yerine getirecek. Ha, keyfim yerinde mi? Yerinde ama gıcır gıcır olması lazım. O yüzden de günaydın mesajlarınızı yollamaya başlayın millet. Hadi bakalım, Kombas Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Az sonra tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Şahane Ada, günaydın. Önümden geçen araçlar, günaydın. Şu anda yanımda bana el sallayan güzel kadın. Sana da günaydın. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yapacağız. Bunu her defasında söylüyoruz ve söylediğimizin de arkasındayız millet. Her gün daha iyi bir şekilde karşınızda olmaya çalışıyoruz. Yani zaman kötü arkadaşlar, ekonomi çok kötü. Her zaman daha iyi olmak zorundayım ki her daim, her sabah radyonuzda beni dinleyin. Peki size bir soru. Benim programlarımdan memnun musunuz arkadaşlar? Cevap yok mu? Ha? Ha, bu arada 11 Ekim doğum günüm arkadaşlar. Çok az bir zaman kaldı ve bugünden itibaren her gün söyleyeceğim ki böyle kapının önü hediyelerle dolu olsun. Öyle öyle. 11 Ekim yaklaşıyor. Sabahların efendisi bir yaşına daha basacak. Geçen seneden kazanmış olduğu engin deneyimleri bir sonraki sene yine sizlerle paylaşmış olacak. İşte o yüzden diyorum ki 11 Ekim'de kapının önü hediyelerle dolsun. Tamam mı? Yani bu programın devam edebilmesini istiyorsanız... Ya ne var ya? Bu zamana kadar her şeyi bedava yaptım. Allah Allah. Ben 53 yaşındayım. Yaşıttığım bir arkadaşım baba oldu birkaç ay önce. Böyle tam artık çalışma hayatını hafifletmeye doğru giderken panter kesilmek zorunda kaldı. Hiç kolay değil ya çocuk sahibi olmak. Bir kere çok çok çok pahalı bir şey. Yani benim gibi günde 3 saat radyoda sümük ve şiş şakaları yaparak bir evladı gerektiği gibi yetiştirmek. Yani bak adınız Don Kişot'a çıkabilir. Biliyor musunuz millet? Ya bu tabii belli bir kültür seviyesine hitap eden bir şakaydı arkadaşlar. Don Kişot, Cervantes'in kült eseridir. Alt tabakadan bir İspanyolun okuduğu şövalye romanlarından etkilenip yer değirmenlerine savaş açtığı bir hikaye. Yani temel olarak bir zır delinin hikayesini anlatıyor aslında. Ama işte... Bir zır delinin mır delinin hikayesi, yani yazarlık o noktada başlıyor. Öyle güzel anlatmış ki Cervantes. Bak kitaptan bir alıntı. Üç tane devle savaşıyoruz sevgili Sancho. Adaletsizlik, korku ve cehalet. Görmek imkansız rüyayı. Çarpışmak yenilmez düşmanla. İşte benim... Hayalim budur. Ümitsiz olsa da filan. Şimdi siz de haklısınız. Siz de haklısınız. Bir sunucu dinliyorsunuz sanırken birdenbire ansiklopediyi dinlediğinizi fark etmek moralinizi bozmasın. Bozmasın moralinizi. Bunları telafi edecek çok sümük ve çiş şakam var. Hiç merak etmeyin siz. Tamam. Hadi bakalım ayrılmayın. Daha sonra tekrar burada olacağız.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: Cana'da günaydın çocuklar. Mesajlarınız geliyor. Günaydın mesajlarınız bana ulaşıyor. Minnettarım, bu sabah da beni yalnız bırakmadığınızı hissettirdiniz ya. Keyfim yerinde. Keyfim gıcır gıcır. Daha fazla günaydın mesajı almam lazım. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın olabilir. Ya da WhatsApp hattında kullanabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp hattımız arkadaşlar. Günaydın mesajları bizim için çok değerli, çok önemli. Her zaman söylüyorum, ben de insanım arkadaşım. Ben de sizlerden biriyim ya. Yani az önce tuvaletten çıktım mesela. Ya sen yapmıyor musun? Sen yapmıyor musun? Benim de duygularım var arkadaşlar. Benim de böyle güzel şeyler duymaya ihtiyacım var. İşte sabahın köründe duymak istediğim en güzel şey bir günaydın mesajı. Yazarsanız çok mutlu olacağım. Haberiniz olsun. Benim 11 Ekim doğum günüm. Dön dolaş yine aynı yere geldik. 11 Ekim'de 54 yaşına basacağım. Yaşlandığımı söyleyen arkadaşlar var. Hadi canım orada nereden çıkartıyorsunuz? Benim ruhum genç millet. İçimdeki yaşı öğrenmek isterseniz benimle biraz vakit geçirmeniz lazım. O zaman ne kadar genç bir insan olduğumu anlayacaksınız. Ya bakın ben her zaman özgürlüğüne düşkün ve canı ne zaman ne yapmak istiyorsa onu yapan biri oldum. Yani baba olacak bir tip asla değildim. Ama eşim, oğlumun annesi, benim çocuk yapma zamanım geldi dedi. Senden olması daha doğru olur gibi bir cümle kurduğunda, ya ben de o zaman gencim. Yani henüz hayır demenin bir seçenek olduğunu bilmeyecek tecrübesizlikte olduğundan ötürü. Ya hayır bak, temel olarak sebep şu. Yani çocuk sahibi olmak istemiyordum. Çünkü daha sonra özgürlüklerimi kısıtladığı için çocuğunu suçlayan anne babalardan biri olmak istemiyordum. Ama oldu bir kere. Ben de çocuğu daha sonra suçlamamak için berbat bir baba oldum ve özgürlüklerimi kısıtlamadım. Yani başka korkularım da vardı. Çocuk sahibi olmak konusunda bak en önemlilerinden biri şans faktörü. Yani bak biriyle bir insan üretiyorsun. Ya ama öyle beyaz eşya fabrikasındaki seri üretim değil. Yani nasıl bir ürün çıkacağını bilmiyorsun. Sürpriz. Sürpriz ya sürpriz. Yani şimdi benim durumumda mesela o zamanlar gelmişsin 32 yaşına. Şansın hep berbat gitmiş o güne kadar. Ya demezsin ki ya dur ya bir de çocuk yapmayı deneyeyim. Belki şahane bir şey çıkar. Hayatımda müthiş bir dönüş noktası olur gibi. Ya şimdi tabii böyle konuşuyorum ama çok şanslıyım arkadaşlar. Pırlanta gibi bir evladım var ya. Sessiz, sakin, insancıl, zeki, anlayışlı bir adam oldu. Yani kolay mı sabahların efendisinin oğlu olmak? Ha, sağ olsun 3 yıl antidepresan tedavisinin ardından artık beni çok kolay tolere edebiliyor. Şans, şans, şans, şans. Hayatta çok önemli bir faktör. Yani oha diye düşünüyorsun. İdeal insanımı buldum, evleniyorum ve sonsuza dek mutlu olacağım. Tanıdık geldi mi bu size arkadaşlar bu cümle? Oha ideal insanımı buldum, evleniyorum ve sonsuza dek mutlu olacağım. O zaman neden dün gece sırf sesini duymamak için yemek bıçağını kendi kulağına sapladın? Ha, kanka neden yaptın bunu? Ya derin mevzular bunlar, derin mevzular. Bunları konuşuruz ama birebir konuşmamız lazım. Yani şu anda çocuklar okula gidiyor. O yüzden bazı yerlerde kesmek durumunda kalıyorum. Arayın beni, tüm detaylarıyla geri kalanını anlatayım ben size. Pekala, burası Enerji. Bendeniz Sabahların Efendisi, hafta içi her gün buradayım biliyorsunuz. Saatler 7'yi gösterdiğinde bu mikrofonu açıyorum. Ve size her günaydın dediğimde içim enerji doluyor. Bizden ayrılmayın, az sonra buradayız.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliğiyle yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
2: Aveon Sigorta. Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Fatih. Radyo Enerji'yi tercih ettiğiniz için müessesemiz adına sizlere teşekkür ederim. Adım Sabahların Efendisi. Ya artık gençlerin böyle konuşmadığını biliyorum. Yani böyle ağdalı işte merhabalar, uzun uzun selamlaşmalar, introlar falan yok. Ama o zaman neden Kıbrıs'ta tam şu anda 12-24 yaş arası radyo dinleyen gençlerin neredeyse tamamı beni dinliyor? Bir şeyi doğru yapıyorum demek ki. Benim be. Oğlum 2 yıldır Mausa'da yaşıyor. Eğitimi için gitti. Geri de gelmedi. ne kadar bıkmışsa bizden artık. 2 tane evi var. Hem Lefkoşa'da hem Kıbrıs'ta. Mausa'da. Benim tek mesela. Sadece Lefkoşa'da. Çünkü belli bir yaşa geldiğiniz zaman hadi kalan kısmını da hayatımın lay lay lom yaşayayım diyemiyorsunuz. Yani bakın belki hayat dersi olabilir. Eğer hayatınızın bir kısmını başka bir şehirde, başka bir ülkede geçirmeye niyetiniz varsa bunu gençken yapmalısınız. Çünkü şu zamana ne heves kalıyor, ne kuvvet, ne de para kalıyor. Gençken çünkü bir kere her şeyden önce çok azına razı olabiliyorsunuz. 30 metrekare stüdyoda yaşarsın gençken. Problem yok ki. Ya benim şu anda karımın ayakkabıları 45 metrekare yer kaplıyor ya. Peki soru. Evli olmasam 30 metrekare bana da yeter miydi? Ya siz beni zararsız, ziyansız boşayın. Ben 20 metrekareye okeyim. 20 tamamdır bana ya. Ben bir sonraki hayatıma köpek olarak gelmek istiyorum. Kedi de olur, kedi de olur ama büyük ihtimalle yine iyi kalpli biri olarak gelirim ve köpek olurum. Hayır. Evimde 6 senedir 4 kediyle yaşıyorum. Yani masum bir hayvan değil kedi, üzgünüm. Üzgünüm dost acı söyler. Yani köpek daha lay lay lom bir canlı. Peki neden köpek olmak istiyorum? Birincisi alışığım. Yani çok fazla ilişki yaşadım. Çok fazla insan bana köpeğiymiş muamelesi yaptı. Bir tek abartmamak adına hiç havlamadım hav hav diye. Ama mesele şu. İnsanoğlu çok düşünen bir canlı. Ben bu kadar düşünmek istediğimden emin değilim. Yani sokakta yürürken kendi kendisine acaba kendimin en iyi versiyonu muyum? Daha düzgün bir hayat mı yaşamalıyım? Yanlışlarımı düzeltirsem daha kabul edebilir biri olur muyum diye ortalıkta manyak dolaşan sözü meclisten dışarı. Yani kendimden yola çıkarak anlatıyorum bunları. Tabii empati kuran varsa da Allah razı olsun, çünkü bu kulvarda tek başına olmak en son istediğim şey gerçekten. Gerçekten. Dep ya, dep. Çağımızın hastalığı dep. ADHD. Ve bu anormal derecede normal bir durum bence. Dikkat eksikliği, hiperaktive bozukluğu.

0: rayişelemek, çapalamak, evde bir tane kadın. En yakın diğer kadın 78 kilometre ötede bir kasabada. Dikkat dağıtan hiçbir şey yok. Dep olmazsın ki bu hayatta. Evet. Demek ki neymiş? Ruh sağlığımızı iyileştirmek için ilk yapmamız gereken şey neymiş? Hayatlarımızı sadeleştirmek, basitleştirmek. Ya bir noktadan sonra bunu yapmanın çok zor olduğunu düşündüğünüzü biliyorum. Yani çok fazla derine indik. Ama one step at a time der Amerikalı kankalar. Adım adım ilerleyin. Mesela önümüzdeki ay her ay ödediğiniz 28 faturayı 18 faturaya indirmeyi deneyerek başlayabilirsiniz mesela. Ya bir deneyin. Bir deneyin, iyi gelmezse, yani bundan memnun kalmayan biri olursa gelsin yüzüme tükürsün. Ya Rabbi şükür deyip teşekkür edip çiçekle yollayacağım. Tamam mı? Vallahi billahi. Pekala. Kombos Otomotiv'in sunduğu Sabahların Efendisi'nin ilk saatinin sonuna gelmek üzereyiz ve birazdan sevgili Ece Kanvaz'la birlikte Deşifre bölümümüz başlayacak. Günün sorusunu Instagram'da Radyo Enerji'nin 93.1 Instagram hesabında hikayede paylaştık. Güzel de bir soru sorduk ve karşılığında süper hediyelerimiz var millet. Şimdiden yorumları yollamaya başlayın. Hediye kazanma şansınızı arttırın. İkinci saatte görüşmek üzere.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji. Olympia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: Günaydın, günaydın, günaydın Ece.
1: Günaydın.
0: Ya ne? Beklemiyordun değil mi sana böyle iştahlı bir günaydın diyeceğimi?
1: Evet.
0: Bugün güzel gördüm seni.
1: Sağ ol.
0: Yani güzel derken yanlış anlama, yani enerji, keyfin yerinde.
1: Yanlış anlama. Bırak yanlış anlayayım ya.
0: Bugün... Hayır, yani güzellik gerçek anlamda yok. Güzel değilsin ama bugün güzelsin anlamında söylemedim onu.
1: Hah, açıklama şimdi.
0: Onu demeye çalıştım. Teşekkür ederim. Hemen üstüme çullandı.
1: Sağ olasın.
0: Nasılsın?
1: Seni gördüm daha iyi oldu.
0: Ya alanının. Nasılsın?
1: İyi miyim?
0: İyisin. İyisin. Her şey yolunda. Güzel yolunda. Uyudun mu? Herkes bunu merak ediyor.
1: Tabii ki. Biraz iltifata ihtiyacım var.
0: Nasıl bir iltifat? Alalım ya dinleyicilerden sevgili Ece için bir iltifat alalım. Olur. Bak, vallahi billahi.
1: Bir günü böyle bir sana bir bana ayıralım.
0: İltifat günü bizi olarak.
1: En güzel övgüyü
0: tamam,
1: hediyeler.
0: Tamam, bugün güzel bir soru sorduk ama millet Ece'ye de iltifatlarınızı bekliyoruz. bekliyoruz.
1: Teşekkür
0: ne söylemek isterseniz artık bize WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz, Instagram'dan da ulaşabilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Yani iltifat olacağı için sevgili Ece'nin özel Instagram'ından.
1: Dur ya, bu kendimi pazarlamaya girdi bir dakika.
0: Evet, bu konular seni çok rahatsız ediyor biliyorum.
1: Evet.
0: Pekala millet, tekrardan merhabalar, Deşifre bölümüyle karşınızdayız.
1: Başladık.
0: Günün sorusunu sorduk. Ece, istersen soruyu sen bir kez daha dinleyicilerle paylaş. Ne olduğunu bilsinler.
1: Ben de bir bileyim ne oldu.
0: Ben biliyorum, hatırlıyorum. Ben söyleyeyim mi?
1: Söyle hadi.
0: Tamam. Bir günlüğüne kimin yerinde olmak isterdiniz?
1: Ya kimin?
0: Bir gününüz var ve ben şu kişinin yerinde olmak isterdim diye cevaplarınızı bekliyoruz. Hatta neden olduğunu da yazarsanız seviniriz. Güzel olur hatta. Güzel hediyeler var ha yine. Bak, Sivitos'tan yine bugün
1: evet.
0: Bir kişiye 12'li mini donat.
1: Of.
0: Sweet Halls. Çok güzel. Bence Kuzey Kıbrıs'taki en iyi donatı yapıyorlar. Gerçekten çok lezzetli. Sen dün yedin galiba. Annene vermiştik yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Dün yedin.
1: Etik
0: ne kadar
1: değildi
0: lezzetli.
1: Belki ama yani.
0: Ya, ya program bizim canım benim. Rahat ol.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Nasıl olsa her gün birilerine hediye vereceğimiz için. Yani bir gün
1: tabii
0: sana
1: ki
0: vermişim, bir gün bana vermişim. Ne
1: yani,
0: olur yani? Ne
1: yani
0: oldu?
1: tadına baktım tabii ki de.
0: İlk defa mı yedin?
1: Yani evet.
0: Süper.
1: Evet.
0: Nasıldı?
1: Of diyorum.
0: Of değil mi?
1: Şu an dolapta da duruyor böyle. Zor tutuyorum kendimi.
0: O zaman bir kahveyle birlikte birer donat götürelim.
1: Of. Olur.
0: Ve bugün yine bir dinleyicimize Sweet Halls'tan 12'li. Bak tam 12 tane mini donat vereceğiz. Mini diye esip geçmeyin ya, böyle bayağı da büyük.
1: Bu arada evet, mini derken hiç de mini değil, bayağı böyle.
0: Bayağı 12 tane efsane donat. Bence kaçırılmayacak güzel hediyelerden bir tanesi. Diğerlerini de sen say istersen.
1: Concord Tower Otel'den Vento del Mare.
0: İşte.
1: Bir balık.
0: Güzel. Bugün günlerden çarşamba. Bir akşam balık yemeği.
1: Neden
0: güzel
1: olmasın?
0: Olur değil mi? Çok güzel olur. Başka neler var?
1: The Capital Grill Steakhouse'dan bir et yemeği.
0: Bir şey söyleyeyim. Sen ezberledin, ben hala ezberleyemedim. O yüzden sana söyletiyorum zaten. Bir de Pornesset restoranından.
1: Dünya mutfağı.
0: Güzel bir yemek ısmarlayacağız. Evet. Yorumlara gelen yorumlara göre bakacağız tabii ki, değerlendireceğiz. Hediyeleri vereceğiz. Başka ne hediyelerimiz var?
1: Cyprus Express'ten 500 liramız var. Ve Nilce Beach Center'dan, Nilce galiba.
0: Nilce.
1: Nilce'den bir güzellik bakımı.
0: Evet, ve hemen söyleyelim, cuma günü de konuğumuz olacak.
1: Ah,
0: Nilce
1: evet.
0: Beach Center. Serpil Hanım burada olacak. Güzellikle alakalı aklınıza takılan ne varsa hepsini sorabilirsiniz o gün. Her birine tek tek cevap verecek ve ayrıca sevgili Ece'yi burada güzelleştirecek.
1: Before after yapacağız.
0: Before after yapacağız. Pekala, günün sorusunu sorduk. Yorumlar var mı?
1: Var. Olmaz mı?
0: Hadi bakalım, yorumlara şöyle yavaştan bir bakalım mı? Yoksa bir şarkı mı dinleyelim?
1: Bir şarkı dinleyelim. Çünkü fazla yorum var şimdi.
0: Ama
1: burada
0: şimdi bunu duyan dinleyicilerin bir kısmı diyor ki ya olmaz, ne şarkısı.
1: Tamam.
0: Yorumlara gel.
1: Verelim.
0: Aa yok, sen söyledin bir kere, artık bir şarkı dinleyeceğiz.
1: Sen ne yapıyorsun sabah sabah?
0: Tamam, hadi yorumları almaya başlayalım.
1: Hüseyin Keleş çok
0: evet.
1: Güzel bir yorum yapmış.
0: Ne demiş? Kimin yerinde olmak istermiş? Bak, merak ettim şimdi.
1: Çocuğunun fotoğrafını atmış.
0: Ya.
1: Galiba onun yerinde olmak
0: ya
1: isterdim demiş. Günaydınlar bu
0: vallahi,
1: arada demiş.
0: Ben de isterdim çocuk olmak.
1: Günaydın.
0: Ya. Samimi söylüyorum, çok çok istediğim bir şey çocuk olmak.
1: Zeynep Akay da tekrardan çocuk olmayı isterdim demiş.
0: Güzel.
1: Hayriye Taşoğlu kocamın yerinde olmak isterdim.
0: Şimdi akıllara enteresan sorular geliyor. Yalan
1: yok. Bu arada
0: yok.
1: Ben dün bu soruyu bulduk ya.
0: Evet.
1: Hayriye Hanım'a benzer bir cevap verecektim.
0: Ne diyecektin?
1: Cevabı söyleyeceğim. Hayriye Hanım'ın bir tane daha yorumu var.
0: Hadi
1: bize
0: bakalım.
1: Çünkü. Balık olmak isterdim çünkü 30 saniye öncesini hatırlamazdım demiş.
0: Bak. Vallahi bu zamanın en güzel evet. talebi ha. 30 saniye sonrası yok. Balık olmak. Bir insanın, bir kişinin yerinde olmak istediği canlı. Balık. Hafıza.
1: Tabii. Unutalım süper. Gitsin.
0: Aynen öyle. Başka?
1: Başka?
0: Bende var bir sürü.
1: Sendeyiz.
0: Var, hemen bakalım şöyle. WhatsApp'tan bize ulaşan kim bu? Hemen ismini de söyleyelim. Sevgili Eser, dün hediye vermiştik Eser'e.
1: Evet.
0: Ne demiş? Günaydınlar. Bak sana iltifat gelmiş.
1: Ah, teşekkür ediyorum.
0: Günaydınlar, tabii ki enerji kaynağımız sensin ya demiş. Beni topa atmış burada yalnız.
1: Şey olabilir mi böyle ne? Ismarlama istedik hani. İçten yapmıyorlar.
0: Yok yok canım.
1: Teşekkür
0: bizim
1: ediyorum.
0: Bizim dinleyicimiz öyle değildir.
1: Hani bir an...
0: Nasıl hayır, hayır. Niyetli bir insan oldun ya.
1: O yüzden kaybedim. Şimdi insanları zorlamayalım yani. Gerek yok iltifat.
0: Hayır canım,
1: sağ olun.
0: Ya, isteyenin bir yüzük ara vermeyen.
1: Yani. Çok teşekkür
0: Ayşe,
1: ediyorum.
0: Ayşe günaydın demiş. O kadar.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Süper. Bakalım başka kim bu? Sevgili Cumali demiş ki günaydın. Donald Trump'ın yerinde olmak isterdim. Belki dünyadaki savaşı bir nebze olsa durdurmak için.
1: Ya.
0: Güzel. Kadir'den, Kadir Sur'dan bir mesaj geldi ama okuyayım mı okumayayım mı? Bakalım. Hemen şöyle bir öncesinde bir
1: sindirmek lazım.
0: Sintezleyelim bakalım. Bir gün yine gene kendimin yerinde olmak isterdim. Çünkü benim yerime geçmeye cesaret edecek başka birini henüz bulamadım demiş sevgili Kadir.
1: İddialı.
0: Ne oldu bizim malzemeler Kadir ya? Ha? Yani bir şeyler istedik diye mi gelmiyorsun? Ha?
1: Ya açız.
0: Sevgili Özlem Demircioğlu bu soruyu sesli yanıtlamak isterdim demiş. Ne yaptın? Bağlayabildin mi WhatsApp'ı?
1: Ay ben yine umut.
0: Ya kızcağızın mesajı boşa gitti ya. Sevgili Özlem yazarsan çok sevinirim. Çünkü WhatsApp'ı şu yayına bağlamak için sevgili Ece'ye dün söylemiştim ama hey gidi gülüyor.
1: Yok sesli mesaj atabilir bir.
0: Buradan böyle tutayım ben.
1: Evet.
0: Tutayım bir dakika böyle ilkel bir yöntemle. Bakalım ne demiş Özlem.
2: Günaydın. Günler aydın olsun. Cennet ada cennet Kıbrıs.
0: Wow.
2: Kerem abicim, ben bu sorduğun soruyu sesli yanıtlamak istedim. Bir günlüğüne senin yerinde olmak isterdim. Sebebi şudur ki radyo enerjide enerji dolu şarkılarla ve enerji dolu dinleyicilerle bir arada olmak isterdim. O zaman ne olsun? Sıradaki parça benden sizlere armağan olsun. O zaman ne olsun? Gir neden de herkese selam olsun. Yeniden ve tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Ya ne kadar
1: ne kadar enerjik.
0: Net konuşuyor, dikkat ettin mi?
1: Evet evet.
0: Yemin ederim yani bir haber dinliyorum zannettim.
1: Evet.
0: Çok güzel
1: yani
0: bir
1: diksiyonu
0: Türkçe.
1: Çok
0: vallahi
1: güzel.
0: Özlem,
1: tabii ki.
0: Yani dileklerin de çok güzel. Benim yerimde olmak istemezdin. Onu söyleyeyim öncelikle. Gerçekten istemezdin ama vallahi billahi bizim enerjimizi de yükselttin. Minnettarız. İyi ki varsın. İyi ki radyo enerjiyi ve bizi dinliyorsun. Sevgili Özlem. Bakalım sevgili Mahmut Kemal Akyar. Sevgili Ece. Hadi bakalım ne gelecek. Güzelliğin dikkat çekiyor. Ama asıl etkileyen enerjin.
1: Allah Allah, çok teşekkür ediyorum.
0: Bir de şey demiş.
1: Alışık değilim ben. İltifatlara bir dakika.
0: Bir daha okuyayım ister misin?
1: Bak sıcak bastı. Çok teşekkür ediyorum.
0: Vallahi
1: gerçekten
0: süper.
1: Sizin sayenizde yansıyor o enerji. Yani siz veriyorsunuz bu fırsatı
0: değil
1: bana.
0: Mi? Değil mi?
1: Evet.
0: Dinleyici bizim için çok değerli. Bir de demiş ki patronumu yerine geçerdim. Kendine zam yapardım. Herhalde yani zam yaptığında çalışanın nasıl mutlu olduğunu anlatmaya çalıştı sevgili Mahmut Kemal Akyar.
1: Evet.
0: Güzel.
1: Hayriye Taşoğlu tekrardan yorum yapmış.
0: Öyle mi?
1: Kocamın yerinde olmak isterdim çünkü yemek, çamaşır, bulaşık, çocuğu okuldan alma derdi yok. Ama yani gerçekten.
0: Güzel bir talep yani gerçekten güzel bir talep. Bu arada ben sesli mesajlara bakıyordum. Bayağı yayına girdi galiba. Geldi mi ses? Yani Instagram'dan sesli mesajlara bakıyordum.
1: Sesli mesaj mı atıyorlar bize?
0: Evet. Ne oldu? Yok. Vicdan azabı başladı yine değil mi? Bağlamadın diye.
1: Benlik bir durum yok. Benlik bir durum yok.
0: Değil mi? Sorun tamamen yönetimde.
1: Nurettin yani. Şehitoğlu da demiş ki İcardi'nin yerinde olmak isterim.
0: Ya bak şimdi neden acaba? Gerçekten merak ettim. İcardi'nin yerinde olmak. Ben istemezdim şu anda çünkü boşta İcardi. Herhangi bir kulüple anlaşmış değil. Biraz da üzgün olduğunu tahmin ediyorum. Boşta kalmış olmanın vermiş olduğu sıkıntı. Icardi ne futbolcuydu ama ya.
1: Evet, Galatasaray'ı aldı, yürüttü
0: aldı,
1: yani.
0: Aldı götürdü vallahi billahi. Yani Galatasaray'ı Avrupa'ya tanıtan en önemli isimlerden bir tanesi. Hatta büyük isimlerin gelmesinde vesile oldu. Ben öyle düşünüyorum kesinlikle. Evet, yorumlarınız bizim için değerli. Çok güzel hediyelerimiz var arkadaşlar. Bu hediyeleri sizlere vermek istiyoruz. Vermek istiyoruz ama öncelisinde yorumlarınızı almamız lazım. Bir günlüğüne kimin yerinde olmak isterdiniz?
1: Evet. Günaydın.
0: Ne yapıyorsun sen? Gerçekten çok merak ediyorum.
1: Bir esneme yani, geldi. Dolu dolu.
0: Fark ettim de yani... Dış alana açık yapıyoruz yayını.
1: Evet, merhaba.
0: Merhaba, günaydın Ece.
1: Günaydın.
0: Başın mı ağrıyor bu arada?
1: Yok.
0: Yani böyle başını tuttun da.
1: Yok yok, iyiyim ben.
0: İyisin iyisin. Şimdi sana gelen iltifatlarla çok daha iyi olacaksın.
1: Evet.
0: Merak etme. Pekala, yorumlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara, güzel bir şarkı dinleyelim. Daha sonrasında sevgili Ece ile birlikte tekrar Deşifre bölümünde yanı başınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Olympias Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: İşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris Bank. Yeni

0: özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bayık, always be with you.

0: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Olimpiyat Seaside'ın sunduğu

0: günaydınlar herkese. Keyifliyiz, neşeliyiz değil mi Ece?
1: Tabii günaydın herkese.
0: Günaydınlar, tüm enerjimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bizdeki tüm hediyeleri de sizlere vermeye devam edeceğiz. Bir soru sorduk. Enerji 93.1 Instagram hikayesinde soruyu sorduk. Bir günlüğüne kimin yerinde olmak isterdiniz diye sorduk. Cevaplar gelmeye devam ediyor. Bizlere yine oradan ulaşabilirsiniz. Instagram'daki hikayeye bir buton koyduk. Oraya tıklayarak bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ya da ben WhatsApp'ı kullanmak istiyorum diyorsanız da 0533 888 10 10 bizim WhatsApp numaramız.
1: Harika, bir yorum gelmiş.
0: Hadi bakalım.
1: Özgen Başoğlu'ndan.
0: Ne demiş? Bir günlüğüne kimin yerinde olmak istermiş?
1: RT'nin yerinde olmak isterdim. İstifa edip hemen bir yasa çıkarırdım. 3 defadan fazla cumhurbaşkanı olmama. Evet. No comment şu an.
0: Pekala. Bende de yorumlar var. bakalım şöyle WhatsApp'a şöyle bir mouse çalışmıyor desem ne dersin bana? Ah, çalıştı. Kim bu? Bakalım. Öncelikle isme bakalım. Ben Deniz demiş ki günaydınlar. Bir günlüğüne niçin birisinin yerine geçeyim ki? Çok isteyen varsa benim yerime geçebilir demiş. İnşallah bu güzel şeyler yaşıyorsundur da senin yerine geçen insanlar da güzel şeyler yaşar anlamında söylemişsindir. Bir dinleyicimiz daha var. Kim? İlayda Balkanlı Dana demiş ki günaydın. İki tane de kalp var. Biri sana biri bana.
1: Günaydın.
0: Bir günlüğüne astronot olmak isterdim. Hem dünyayı uzaydan görmek hem de yerçekimsiz ortamda suyu havaya atıp Pac-Man gibi yemeği deneyimlemek için. Güzel.
1: Yaratıcı, güzel.
0: Beğendik.
1: Sen kimin yerinde olmak isterdin?
0: Ben senin yerinde olmak isterdim. Yani senin bana yaptığın tripleri yapmak isterdim.
1: Ne yaptım sana ya? Benim derdim kendimle.
0: Her sabah aynısın bak. Her sabah böyle asık suratla geliyorsun. Bunu her gün konuşuyoruz seninle. Diyorum ki yapma Ece bunu kendine. Uyandığında güler yüzlü ol, enerjik ol. Kendine zarar veriyorsun diyorum ama NATO mermer, NATO.
1: Canım benim güne güzel başlıyorum. Bak kalkıyorum nasıl? Diyorum ki bugünün bana hediyeleri neler diyorum. Böyle uyanıyorum.
0: Evet, neymiş hediyeleri?
1: Sonra yolda ne oluyorsun?
0: Yani neden trafiğe takılıyorsunuz?
1: Trafik de değil.
0: Ya da çözemeyeceğiniz yani o an müdahale edemeyeceğiniz bir şey için kendinizi neden yıpratıyorsunuz?
1: Sorumluluklar ağır geliyor bak.
0: Tamam, her birine tek tek öğretemeyeceğine göre bırak ya, bırak. Sen de insanları kas.
1: Evet.
0: Çözüm kolay ya. Yani bunu kendine yaptığın sürece hayatından çalıyorsun. Bak her zaman bunu söylüyorum. Yani cildin bozuluyor, cildin. Buradan girmek lazım mevzuya. Belki bir daha yapmazsın.
1: Bu arada.
0: Hangi ara bu?
1: Şu an.
0: bir kaldın ama yalnız. Evet, bu arada.
1: İki şey diyecektim.
0: Evet, unuttun artık.
1: Ben mesela şeyin yerinde olmak isterdim.
0: Kimin yerinde olmak isterdin? Bak merak ettim şimdi.
1: Eğer bir sevgilim olsaydı.
0: Evet. Onun yerinde olmak isterdim.
1: Onun yerinde olmak isterdim. Ne düşünüyor, ne yapıyor? Evet. Çünkü kendime geri döndüğümde ayrılacak mıyız, devam mı edeceğiz? Onun kararını vermek için.
0: Muhakemesini yapmak için.
1: Onun yerine geçip düşüncelerini hissetmek, bana bakışı, etrafa bakışını görmek isterdim.
0: Peki ikinci seçenek?
1: İkincisi de şuydu. Çok güzel hediyelerimiz var bu arada.
0: Evet.
1: Bunu hep sayıyoruz
0: birazdan
1: burada.
0: Birazdan sayarız yine.
1: Evet. Ayda bir de verdiğimiz bir hediyemiz var. Ondan bahsetmiyoruz. Böyle bir ufak bahsetmek istedim. Hayatınızı güvenceye alacak bir hediye de veriyoruz.
0: Tamam bahsedelim ya, ne olacak, bir şey olmaz.
1: Şeker sigortadan. Ferdi kaza sigortası veriyoruz ya.
0: Evet.
1: Ayda bir veriyoruz ama bence çok da keyifli bir hediye. Bir daha hatırlatmak istedim. Bir ay sonra
0: ikinci seçenek olarak birinin daha yerinde olmak istersini açıklayacaksın zannettim.
1: Ne bileyim.
0: Yani bu hediye olduğunu.
1: Evet, hediyeden
0: nasıl bahsedeyim. Koptun sen yine, ben anlamadım. Neyse.
1: Dün gece kurdum cümleleri. Unutmadan söyleyeyim
0: diyorsun,
1: dedi.
0: Süper. Evet, bir mesaj. Günaydın sabahların efendisi ve sabahların prensesi.
1: Teşekkür ediyorum. Günaydın.
0: Kime?
1: Kahraman Bey.
0: Kahraman Bey'e. Ne demiş? Bakalım. Bir dakika şöyle aşağı doğru indirelim. Bir günlüğüne iyi dinleyici.
1: Dinliyorum, sizdeyim.
0: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yerinde olmak isterdim. Ya.
1: Kim istemez ki gerçekten?
0: bu kısmı yayında söylemeyin demiş. Demiş. Zormak isterdim. Evet. Ben okudum ya, tamamdır.
1: Ben de bakacağım.
0: Gelip bakarsın sonrasında. Valla süper düşünce. Son yazdığın, bu sizlerle paylaşmadığım bir cümle var. Onda da çok haklısın kesinlikle. Bir mesaj daha kimden bakalım. Sevgili Mehmet Demir ne demiş? Günaydın. Bakalım şöyle aşağı inelim. Eşimin benim yerime geçmesini isterdim ki onu ne kadar sevdiğimi görebilsin, hissedebilsin. Vay. Diye. Sorun bu işte. Sorun bu. Siz hissetmiyorsunuz. Adamcağız bak neler diliyor ya. Neler diliyor. Yani biz nasıl anlatacağız biz size kendimizi, nasıl anlatacağız? Yani seviyorum demek olmuyor.
1: Seni seviyorum dedikten sonra yaptığınız şeyleri yapmasanız.
0: Ne yapıyormuşuz ki biz?
1: Gıcıklık yani mesela.
0: Nasıl bir gıcıklık?
1: Sözümüzden yani bazı sınırlar.
0: Bir dakika. Sözümüzden çıkıyorsunuz mu diyecektim ben böyle ya, iş yorumladım yoksa.
1: Yok canım, estağfurullah.
0: Merakla bekliyoruz cümlenin tamamını.
1: Kuramadım.
0: Kurdun da. Son anda fark ettim ben ne diyorum lan diye.
1: İşte böyle bazı hoşumuza gitmeyen şeyler yapmazsanız mesela biz anlarız sevildiğimizi.
0: Ya niye bari? Nasıl sinirlendi 2 dakikada ya? Gözler belerdi bak. Tamam, ne yapıyoruz mesela?
1: Ya, seni seviyorum aşkım, bebeğim, hayatım. Tamam, okey.
0: Çok güzel. Aldık. Bak ne kadar aldık. Bak. Dinleyiciler ne kadar sıradan söyledi, fark ettim. Seviyorum aşkım, bebeğim, öptüm.
1: Aldık bunu.
0: Evet, yetmedi ama. Mutlu, yetmedi.
1: Hayır, niye
0: evet.
1: Yetmiyor? Sonra gidiyoruz dışarıda dolaşırken.
0: Evet.
1: Yanımızdan geçen bir kadına bakıyorsunuz. Geldi ya, şimdi inan bu adamın sevgisine.
0: Allah Allah, göz var ya, ne yapalım ya, yani. Görüyoruz ya bu. Görüyoruz ya. Yani biz ona sizin düşündüğünüz gibi bakmıyoruz. İşte bu konuda da size inandıramıyoruz maalesef ya. Neyse. Bak fark ettim, birazdan saç başa gireceğiz. Evet. Ben şanslıyım ama ben seni sonra tutabileceğim Ece... mi? Senin tutacak saçın yok. Evet.
1: Sonra Ece niye buralara mutsuz geliyor?
0: Değil mi? Allah bizi de kahretsin.
1: Aa, bak bir dinleyicimiz demiş ki Baran Özkan, sizin yerinizde olmak isterdim.
0: Aa, canımsın ya.
1: Emin ol şu an birazdan burada birbirimizi.
0: Vallahi dalacağız buraya birbirimize.
1: Yok ya, ben seviyorum seni, sağ ol.
0: Allah razı olsun.
1: Her şey için çok teşekkür ederim. Sonuçta beni yayınına davet edip. Evet. Yani,
0: canımsın her zaman, renk ve neşe katıyorsun. Bak iltifatlar sana geliyor, bana değil.
1: İşte kadın gücü.
0: Evet, kadın gücü, gerçekten güçlüsünüz her konuda.
1: Sana da geliyordur.
0: Bir de,
1: geliyordur ya.
0: Bir de sözünüzden çıkmasak. Bir de sözümüzden çıkmasak. Vallahi billahi bu iyiydi ya. Neyse millet, günün sorusu Instagram'da enerji93.1'in Instagram sayfasında hikayede paylaşılmış halde duruyor. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir günlüğüne kimin yerinde olmak isterdiniz? Bunu merak ettik ve paylaştık. Çok da güzel hediyeler var. Bir yorum geldi ama öncesinde sen hediyeleri say istersen.
1: Concord Tower Otel'den 3 restorandan böyle bir yemek hediye ediyoruz. Vento del Mare, The Capital Grill Steakhouse, evet. Ve Fornasetti Restoran. Sanattan bir kişiye tek kişilik olacak şekilde yemek ısmarlıyoruz.
0: Evet, bu kadar paramız var.
1: Sweet Halls'ten.
0: Evet, şunu düzeltir misin?
1: Sweet Halls.
0: Sweet Halls.
1: 12'li donut veriyoruz.
0: Evet ya, çok lezzetli ya gerçekten. 12'li mini donut.
1: Hiç mini deme. Edeceğiz.
0: Değil değil mi?
1: Hiç değil. Mini değil o.
0: Çok da güzel ya. Çok evet. Da lezzetli. Bence zaten Kuzey Kıbrıs'ın en iyi donatçısı diyebilirim. Ben daha önce de yedim. Çok da beğendim. Başka şeyler de var. Merak ediyorsanız Sweet Halls'un mağazasına gitmeniz gerekiyor millet.
1: Serpus Express'ten 500 liralık hediye çekimiz var.
0: Evet.
1: Ve Nilce Beach Center'dan güzellik bakımı sizden olacak.
0: Yine bunu bir hanım dinleyicimize vereceğiz.
1: E tabi yani. Mantıklı. Belli de olmaz ya.
0: Diyorsun.
1: Yazan var yani ben
0: verelim,
1: istiyorum diye.
0: Verelim canım, bakım bakımdır, Allah Allah ne olacak yani.
1: Yani erkek adam bakımlı olur yani.
0: Evet, bak güzel konuya değindin, erkek adam bakımlı olur.
1: Heh.
0: Yani sadece bakımlı olmak kadınlara has bir şey değildir. Bu konuda net miyiz?
1: Netiz.
0: Çok netiz. Bir mesaj daha. Günaydınlar, sabahların enerjisi ve de neşesi çiçeği.
1: Günaydın.
0: Kim?
1: Kim olduğunu anladım, Eser Usta.
0: Eser Usta tabii ki. İyi yayınlar demiş. Aslında kimsenin yerinde olmak istemezdim. Başkası benim yerimde olmak istesin. Bunu isterdim demiş. Her yaşantıda başkasının istediği bir güzellik vardır mutlaka derim. Güzel. Evet. Anacından güzel bir mesaj. Bir günlüğüne kaybettiğim annemin yerine geçmek isterdim. Ahirette neler oluyor bir öğrenelim. ya ben
1: annem duygusallaştı bu arada.
0: Yalnız. Asıl amacı farklı, orada neler dönüyor acaba? Onu öğrenmek istemiş. Anne niye duygusallaştı son zamanlarda?
1: Ben de anlamadım. Dün böyle şeyler falan. İşte genç olmak
0: için. Kaç yaşında annemiz?
1: 67'li.
0: 67'li yani hesaplarsak 18.
1: Evet.
0: 18 yaşında. Pekala. Yorumlarınızı bekliyoruz, kısa bir ara, ardından tekrar burada olacağız. Çok güzel hediyeler var. Sorumuzda bir günlüğüne kimin yerinde olmak isterdiniz?
2: Cyprus Express Enerji İlk 5'i sunar. Enerji İlk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji İlk 5. 5 numara.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Enerji.

aylara. Açtım moyeti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Deşifre devam ediyor. Günün sorusunu sosyal medyada paylaştık. Enerji93.1 Instagram'ın hikayesinde günün sorusu yayınlandı. Bir günlüğüne kimin yerinde olmak isterdiniz?
1: Deniz Maya Özdemiş ki donut kazanacak olan misafirin yerinde olup donutların tadını çıkarmak ister.
0: Kim ya, verelim bak, çok güzel
1: tamam,
0: söyledi.
1: Tamam tamam
0: ya.
1: Verdik bile.
0: Verelim verelim.
1: Not aldım.
0: Sweet Toast'tan donut'ı ismi neydi arkadaşımızın?
1: Deniz Maya Öz.
0: Deniz Maya Öz'e vereceğiz.
1: Halil Bey yazmış.
0: Halil Bey.
1: Halil Korkunal kendisi tamam. De bir hediye verecek yarından itibaren başlıyoruz.
0: Süper,
1: tabii ki de.
0: Süper.
1: Ben birine yerinde olmak istemezdim ama bence bir arkadaşım. Ha. Şey var ya, Dan Bilzerian yani işte. O başka bir arkadaşım Dan Bilzerian yerinde olmak isterdi kesin demiş.
0: Başka
1: acaba
0: bir arkadaşı
1: hangi
0: kim? Arkadaşı evet.
1: Tabii tabii. Benim
0: bana
1: de arkadaşım.
0: Bana arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim. Ya ya.
1: Duru Hacı Emin'den de iki yorum var. Günaydınlar demiş.
0: Günaydınlar, günaydınlar
1: günaydın.
0: Duru.
1: Sizin yerinizde olup herkesin yüzünü güldürmek isterdim demiş.
0: Canımsın.
1: Sabahın erken saatlerinden herkesin yüzümü gülümsetmek bence çok güzel demiş. Tebrik
0: bence
1: derlemiş.
0: Bence de. Bak gerçekten teşekkür. Çok kutsal
1: hani
0: bir iş yapıyoruz.
1: Gülümsetebilmek ne güzel
0: vallahi
1: bir şeymiş
0: cennetliyiz,
1: ya.
0: Cennetliyiz, cennetlik.
1: Sayende ben de böyle bu işlere girdim biraz.
0: Ali anlaşırız, sıkıntı yok, rahatım.
1: Sağ ol. Menteş Yağla'da trafik polisinin demiş. Bir şey değil mi, ben de abi.
0: Neden?
1: Bak.
0: Neden gerçekten neden?
1: Böyle herkesi çekim.
0: Saklanıp bir ceza falan kesmek için. Ya
1: kardeşim.
0: Bazen yakalıyorum, bazen böyle ya, tüm polislerimize Allah güç kuvvet versin,
1: evet,
0: gerçekten
1: evet.
0: Çok değerli
1: zor
0: iş yapıyorlar
1: zor.
0: Ama böyle arabanın arkasına saklanmayın ya. Gerçekten saklan, baş mı oynuyoruz Allah aşkına?
1: Bir anda pat diye çıkıyor falan,
0: evet, hop dur
1: gel buraya.
0: Süperler ya. Bu arada sevgili Kadir Sur, vallahi
1: ya yüzümüzü
0: sen,
1: bak nasıl geldi, bak, enerji.
0: Bak. Vallahi sen her gün böyle güzel şeyler yollarsan ben bu enerjiyi sevgili Ece'nin suratında da her sabah görürüm. Bak yemin
1: aşk
0: ederim geldiğinden
1: ya,
0: beri
1: seni her
0: bir
1: sabah,
0: saniye
1: bir dakika.
0: Bir saniye ha, geldiğinden beri vallahi billahi bak ilk defa bu kadar enerjik gördüm seni. Allah razı olsun Kadir. Allah tuttuğunu altın etsin. Şaka bir yana gerçekten çok güzel şeyler yolladın sevgili Kadir Sur. Narin patisseri mi? Doğru mu söylüyorum?
1: Bakayım hemen. Narin iteri.
0: İteri.
1: İteri.
0: İteri. O nasıl bir şey? Bir dakika. Narin.
1: Şu Karadeniz şivesi oldu. İteri.
0: İteri.
1: İteri.
0: Narin unlu mamulleri. Evet. Unlu mamulleri. Bak bu çok eskidir, bunu gençler
1: ya,
0: bilmez.
1: Pide salonu falan. Narin kardeşler falan.
0: Yalnız Kuzey Kıbrıs'ta bak ben narinden
1: şey
0: çok sık alışveriş yaparım. Eşim de çok seviyor. Hı hı. Gerçekten inanılmaz güzel ürünler var ya. Vallahi
1: evet.
0: Kadir çok teşekkür
1: ederiz. Çok teşekkür ederiz.
0: Vallahi
1: gerçekten.
0: Vallahi çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Birazdan hepsini gömeceğiz, hiç merak etme. Başka yorum var
1: i̇şte
0: mı?
1: İşte hani gir nereye? Şarkıya gir. Narini gömelim. Yorum var, okuruz sonra.
0: Bir dakika. Şimdi Eser Usta'dan bir yorum var. Onu okumam lazım.
1: Hemen.
0: Demiş ki ne oldu? Demiş, öyle başlamış cümleye.
1: Ne oldu?
0: Aracınızı getirmediniz pastacılığa. Unuttuk ya.
1: Çok yoğunum ben ya.
0: Ama
1: kendime bile pastacılığa yapamıyorum ben.
0: Ya inanmıyorum sana.
1: Ama getireceğim, doğru. Kaça
0: vallahi
1: kadar acaba oralarda?
0: Bilmem. Eser Usta saat kaça kadar açıksın? Ece mesai sonrasında gelmeyi planlıyor da. Demiş ki bak bir şeyler ikram ederdim. Gelin hem sohbet ederiz demiş. Tabii ki çok keyif duyarak geleceğiz. Bir de demiş ki haftaya bir dinleyicimize programda bir pasta cila hediye edelim.
1: Harika.
0: Vallahi süper.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Bunu not alalım, haftaya
1: buna
0: başlayalım.
1: Buna daha çok sevindim,
0: evet.
1: Tamam.
0: Haftaya da bir kişiye pasta cila hediye edeceğiz demiş Eser Usta. Dediğim gibi ayırın zamanı. Kendin zamanını ayarla ki
1: evet.
0: Eser Usta'ya bir git, ben de gideceğim. Saatim yok, kafama göre demiş bu arada.
1: Harika.
0: Valla.
1: Tamam, haberleşiriz.
0: Bir mesaj daha var. Ece Hanım'a diye mesaj.
1: Sağ olsun, kimden?
0: Bak çok güzel söylemiş. Kim bu? Bir dakika. Hemen şöyle bir heyecan yaptım, panik yaptım.
1: Ben de panik dedim bir dakika.
0: Bir dakika. Mehmet Demir çok güzel söylemişsin.
1: Evet.
0: Demiş ki Ece Hanım demiş. Şöyle demiş. Ece Hanım.
1: Korkuyorum. Evet. Buyurun efendim.
0: Ama siz de her önümüzden geçene bakıyoruz sanıyorsunuz. Ya. Ya ya vallahi billahi. Güzel yorum. Vallahi Mehmet efsanesin. Birazcık yükümü hafiflettin. Sağ olasın, var olasın. Yorum var mı? Reklama girmemiz lazım.
1: Var ama sonra konuşuruz.
0: Tamam o zaman.
1: Ben çünkü şu an ağzımın payını aldım.
0: Reklamı aradan çıkartalım. Tekrar deşifrede burada buluşalım millet. Günün sorusunu sosyal medyada paylaştık. Çok az zamanımız kaldı. Hemen enerji93.1'in Instagram sayfasına gidin. Hikayeye tıklayın. Oradaki yoruma bir şeyler yazın. Ve bizden sürpriz hediyeler kazanma şansını yakalayın.
2: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Otel'de. Semih Cenk, Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar, Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Olympias Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada. Ece, ne oldu, sen duygusala bağladın ya.
1: Ya ben ne bileyim, herkese teşekkürler böyle. Vallahi sana da teşekkürler.
0: Rica ederim.
1: Az İyi ki varsın ya.
0: Seni seviyorum abi dedin.
1: Evet abi.
0: İnşallah altından bir şey çıkmaz ya.
1: Yo vallahi böyle bir şey oldum. Sana her bağladın. Gün kötü davrandığımı hissettim.
0: Ya Maç işte oldu. İşte ben
1: kötü
0: de bunu
1: hissettim.
0: Söylüyorum.
1: Çok özür diliyorum.
0: Ama bak çok mutlu oldum şu anda, bunu anladın ya.
1: Anladım evet.
0: Anladın. Bakalım yarın ne olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Yarın bu söylemlerini hatırlayacak
1: ama
0: mısın?
1: Ama benim şeyim sana değil. Ya sadece senden
0: biliyorum.
1: Çıkıyor, tek sen varsın.
0: Ya işte yapacak bir şey yok. Bir de kedi var odada, ondan biraz çıkarsan. Ha?
1: Gel buraya.
0: Evet. Narin.
1: Ağzım bak.
0: Vallahi çok güzel,
1: tatlandı.
0: Çok lezzetli. Kahve efsane, kahveyi de çok beğendim.
1: Kahve de çok iyi, evet.
0: Bu arada
1: yorumlarda
0: önce demiş
1: var.
0: Ki önce demiş şey Eser Usta, önce senin ve Ece Hanım'ın aracını bir halledelim demiş.
1: Ha, teşekkür ediyoruz gerçekten.
0: O yüzden zaman ayarlıyoruz ve gidiyoruz. Adamcağız burada neredeyse yalvarma boyutuna geldi.
1: Tamam geleceğim sözsüz.
0: Tamam. Şimdi yine sevgili Kahraman, değil mi? Sabahların prensesi Kahraman mıydı?
1: Evet.
0: Tamam, demiş ki ben pasta cilaya acayip talibim demiş. Ya verelim bak, şimdiden vermek lazım. Çünkü bu arkadaşa hangi hediye versek istemiyorum diyor.
1: Aa, evet yani evet. Bize geri hediye ediyor, olmaz öyle.
0: Tabii uyuyamıyoruz çünkü biz.
1: Evet bir de her sabah düzenle dinliyor bizi çok.
0: Haftaya ilk sana vereceğiz Kahraman.
1: Dün board aracını da
0: ya,
1: gördüm evet ihtiyacım.
0: Ya ne dedim ben az önce. Haftaya ilk sana araba pasta cilayı vereceğiz. Sevgili Kahraman.
1: Tamam, ben notumu alıyorum.
0: Notunu al, o da bir yerde tutalım.
1: Ama yine bir yorum yapsın da hani yeni vermişiz gibi. Aa Kahraman Bey veriyoruz
0: evet,
1: bu hediyeyi
0: evet.
1: Falan.
0: Biz de o yalanı yaparız. Tabii. Hiç merak etme. Aa, bir dinleyicimizden mesaj daha var, ona da bakalım. Sende var mı mesajlar bilmiyorum ama.
1: Var.
0: Sevgili Gözde demiş ki bir günlüğüne gelecekteki kendimin yerinde olmak isterdim. Sadece bir gün hayatımın sonunda her şeyin nasıl olduğunu görüp sonra bugüne dönmek için demiş.
1: Of. Gözde ne yaptın ya?
0: Bir miktar çakallık hissettim ben burada.
1: Tabi bayağı kitabı okuyup ona göre
0: evet,
1: yaşamak.
0: Evet ama güzel ya.
1: Güzel.
0: Mantıklı bir istek yani. Şey yapmadık.
1: Ben yargılamadım.
0: Ben de yargılamadım. Bir an böyle hani dedim ki çakallık makallık falan ama haklı be kadın.
1: Gözde gitti mi acaba Fornasett diye?
0: Abi ben de geleceğe mi diyorsun? Ha, Fornasetti'ye gitti mi acaba ya? Gerçekten ona güzel
1: merak
0: bir hediye
1: ettim.
0: Vermiştik.
1: Kankimdi o benim.
0: Öyle mi?
1: Tabii biz burada kanka olduk.
0: Sen hangi ara? Hangi ara kanki oldun ya? Vallahi billahi. Gitmiştir. Gitmediyse de gidecektir. Gittiğinde
1: evet,
0: muhakkak bir fotoğraf paylaşacaktır diye. Evet dedi. Fotoğraf paylaşmamış demek ki. Gitmiş.
1: Oraya gidenin aklı başından gidiyor.
0: Yok yanlış anladım. Gitmedim demiş. Ama gittiğinde muhakkak sevgili Gözde bir fotoğraf paylaşıp bizi de etiketlersen çok seviniriz. Çok güzel bir cümle söyledin az önce. Pornesetti için.
1: Aklı başından gidiyor insanın. Manzara ayrı, yemekler
0: İnanılmaz
1: ayrı.

0: diye bir isim lazım. Onu da dinleyicilerden alalım. Bak yarın da bunu da isteyelim. Bir kedimiz var, ona bir isim lazım arkadaşlar.
1: Çok şeker bir şey. Konuşkan kapıyı, bir kedi.
0: Kapıyı açtığımız anda caddeden koşturmaya başlıyor ya.
1: Çok iyi.
0: Kedi yani gerçekten zor bir canlı ama çok bence sevdim. Dünyanın en güzel hayvanı.
1: Tabii ki. Ayşegül Hanım demiş ki çocuk olmak isterdim. Aa. Her yerden, her şeyden habersiz.
0: Valla.
1: Evet.
0: Bu zamanda en güzel istek bence çocuk olmak. Değil mi? Yani hiçbir şey umurunda değil. Ekmek elden, su gölden.
1: Vallahi ya.
0: Bak oğlum 20 yaşına geldi, hala aynı kafa. Ekmek elden, su gölden.
1: Oh mis. Tadını mis çıkarsın.
0: Vallahi. Süper.
1: Tarkancığım adlı bir hesaptan 3 tane yorum gelmiş.
0: Oo.
1: Üçünü de okuyorum.
0: Aman dikkatli, evet.
1: Beni gerçekten seven birinin yerinde olmak isterdim. Kendimi onun gözünden görürdüm. Ben gidiyorum. Güzel. Abi, duygusallaştım. Sonra demiş ki dünyadaki son insanın yerinde olmak isterdim.
0: Dünyadaki son insanın yerinde ürkütücü. Olmak. Bence de ürkütücü.
1: Kedimin yerinde olmak isterdim. Ha. Kira yok, vergi yok, işe gitmek yok. Oh bütün gün yat. Gerçekten vallahi, kedi olmak vardı ya. Evet.
0: Vallahi hayat böyle. Ben her zaman söylüyorum keşke hayvanlar gibi yaşasak. Ben en çok istediğim şeylerden bir tanesi. Bak ben bunu kabul ediyorum ya. Kedinin ya, yerinde
1: bir de
0: olmak.
1: Bir de en güzel şeyleri ne biliyor musun? Seviyorsun ya. Evet. Böyle o kaşıyorsun falan. İşte onu da isterdim ben. Bütün gün sevsin biri beni. Yani başımı okşasın, sırtımı kaşısın.
0: Ne güzel ya. Vallahi billahi.
1: Hiç ama patinemezdim.
0: Bazen, ama işte onu diyecektim ya. Seviyorsun. Cart bir pati atıyor.
1: Sıkılıyor hayvan. Bunalıyor. Gel git gelleri var yani. Biz kadınlar gibi.
0: Evet. Pekala. Başka yorum var mı? Yoksa artık hediyeleri vermemiz lazım yavaştan.
1: Veriyor muyuz?
0: Tabii artık.
1: Bana veda ediyorsun. Git diyorsun yani.
0: Hayır
1: bana.
0: Hayır öyle demiyorum. Zaman bitti zaman.
1: Doğru haklısın. Başka yorum yok. Bence artık hediyeleri dağıtabiliriz.
0: Haydi
1: zaten
0: bakalım.
1: Donat'ı verdik bile.
0: Evet,
1: hemen ismini
0: verdik.
1: Tekrar söyleyeyim. Deniz Maya Öze Donat'lar gitti. Çok tatlı bir şekilde istediği için biz de kıramadık kendisini.
0: Verdik gitti. Onun sonra. Dışında kimlere veriyorsun hediyeyi?
1: Bak yine bana kaldı.
0: Öyle mi? Sen bu bence işi beceriyorsun.
1: Bence Tarkancığıma
0: verelim.
1: Bir hediye verelim. Üç yorum yapmış. Üçü evet. De birbirinden güzel.
0: Evet.
1: Sağ olsun.
0: Ne verelim söyle.
1: Bir yemek ısmarlayalım.
0: Hadi hangisinden ama? Bir dünya yemek var ısmarlayacağım.
1: Bir profiline bakmam lazım.
0: Bak.
1: A
0: mı?
1: Şöyle A yani. Biosunda o kadar çok şey yazıyor ki.
0: Evet.
1: Okur yazar gezer tozar yer içer yazmış bir kere biyosuna. Bak bunu görmemiştim.
0: Yer içer gezer demiş. Zaten bence çok güzel bir yemek ısmarlayalım.
1: Vento del Mare mi
0: Vento diyoruz? Vento del Mare'den bir balık.
1: Evet yanındakini artık.
0: Artık evet. Yani Ece öder. Vallahi afiyetler olsun. Çok da güzel bir güne denk geldi. Çarşamba böyle akşamı iş çıkışı sevdiceğine beraber Vento del Mare'de güzel bir balık ısmarlıyoruz. Yalnız seninkini biz ısmarlıyoruz. Haberim.
1: Hayriye Hanım güzel bir yorum yapmıştı.
0: Tamam.
1: Yine 3 tane yorum
0: verelim,
1: vermiş.
0: Ona da verelim.
1: Kocamın yerinde olup hani çamaşır yok, çocuk yok.
0: Yazıyor musun kime ne hediye verdiğimizi?
1: Hayır.
0: Onu yaz sonrasında ne verdik diye soracaksın bana biliyorum ben.
1: Tamam.
0: Kime ne verdik diye. Hayriye Hanım'a da Fornesetti'den güzel bir yemek ısmarlayalım ne dersin?
1: Çok iyi olur.
0: Hayriye Hanım size de Fornesetti'den efsane bir mekandan, efsane lezzetlerden bir yemek ısmarladık. O da gitti. Geriye kaldı Nilce Beauty Center'dan. Güzellik bakımı.
1: The Capital Stick Grill House.
0: Evet, yine Concord Tower Otel'in efsane restoranlarından bir tanesi. Bir de Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çekimiz var. Onları da hemen verelim Ece.
1: Bir yorumu atlamışım onu hem söyleyeyim. Ayşe Zararsız demiş ki çocuklarımın yerinde olmak isterdim. Onların gözünden nasıl bir anneyim görmek isterdim demişti.
0: Süpersin.
1: Eski bir yorum paylaşmak istedim.
0: Tamam bende de bir yorum var ben de atlamışım. Hemen söyleyelim. Bakalım nerede buralarda bir yerdeydi. Atladığımı biliyorum ya. Görmüştüm ben sanki. Bakıyorum. Hala bakıyorum. Geri almış herhalde çünkü gördüğümü çok iyi hatırlıyorum. Neyse. Bu arada sevgili Nilce B2 Center Serpil Hanım sana bir şey söylemiş.
1: Ne demiş?
0: Ece zaten güzel bir

0: Çok teşekkür ediyorum
1: Serpil Hanım. Bakıma ihtiyacı yok demiş.
0: Ay sizler de öylesiniz. Çok
1: bana
0: sağ olun.
1: Bana masraf yaptırmayın demiş.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. O sizin güzelliğiniz, güzel düşünceleriniz.
1: Süper, süper.
0: Çok da böyle enerjik, pozitif bir insansınız. Bir an önce tanışmayı sabırsızlıkla
1: cuma
0: bekliyorum.
1: Cuma günü Serpil Hanım burada olacak inşallah. Yani sözünden dönmezse. Güzellik uzmanımız cuma günü Serpil Hanım burada. Bize güzelliğin trik noktalarını herhalde anlatır diye düşünüyorum. Sevgili Ece de can kulağıyla dinler inşallah.
0: Dinleriz. Dinleriz. Ben hediyeyi seçmeye çalışıyorum
1: tamam
0: ya.
1: Tamam biz bekliyoruz zaten.
0: Bana niye bu sorumunu veriyorsun?
1: Yok canım ben buraya bakayım mı kimler var diye. Mesela burada bakalım bir dakika.
0: Şimdi orada hediye verdiğimiz isimler de var bu arada.
1: Aa bak bu isme verebiliriz belki. Sevgili İlayda Balkanlı Dana. Verdik mi?
0: Yani ilk başlarımızda vermiştik.
1: Çok önceden mi?
0: Zaman aşımına uğradı diyorsan.
1: Hayır ben demiyorum o sorumluluğu alma. Sen vereceksen ver. Ama şimdi kadıncağızı biraz heyecanlandırdık.
0: Tamam.
1: Verelim ya.
0: Tamam hadi verelim.
1: Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki verelim. Ne dersin?
0: Olur.
1: Tamam. Sevgili İlayda Hanım 500 liralık hediye çeki sizin oldu Cyprus Express'ten. Güle güle harcayın. Oraya gittiğinizde daha efsane ürünlerle karşılaşacaksınız. Yani 500 lirayla kalmayacak gidişiniz. Emin olabilirsiniz. Onun dışında ne kaldı? Nilce Beauty.
0: Nilce Beauty kaldı ve Capital Gris Steakhouse kaldı.
1: Vermedik mi o?
0: Onu vermedik. Ayşe Hanım'a Nilce Beauty'den mi versek? Hani anne olan çocuklarımın gözünden
1: verdik,
0: kendimi.
1: Verdik gitti. Onun dışında başka...
0: Bakalım. Trafik polisi olmak isteyen var, İkardi olmak isteyen var.
1: İkardi olmak isteyeni okumadın sen bana.
0: Okudum, burada
1: okudun
0: yorumladık,
1: mu?
0: Dedik İkardi dedik
1: yaşlılık
0: takıma.
1: Yaşlılık Ece ya, yaşlılık. Tamam,
0: RTE olmak isteyen var, Donald Trump olmak isteyen var. Şimdi
1: evet.
0: Gel de seç.
1: Sen seçeceksin.
0: Kahraman Bey zaten onu ayrı söyledi. O da çok güzel bir yorum yapmıştı Atatürk'ün yerinde olmak
1: evet,
0: için.
1: Evet, ona hediyeyi haftaya
0: ona vereceğiz.
1: Halledeceğiz.
0: Halledeceğiz onu.
1: Onun dışında başka...
0: Kedinin yerinde olmak isteyen Bedir Bey vardı. Bizim
1: tamam.
0: Yerimizde olmak isteyenler var. Mesela. Şimdi gel de
1: sonuç.
0: Seç. Ama sen de bir ışık yak bana. Bir göz kırp
1: tamam.
0: Yok de kaş kaldır indir bir şey yap yani.
1: Kedidir o kedi. Verelim kediye.
0: Kedi.
1: Kediye verelim hediyeyi.
0: Bedir Baytar'a o zaman
1: Bedir
0: bizden
1: Baytar.
0: Bir kapital.
1: Grill Steakhouse'dan efsane bir yemek verelim.
0: Verdik gitti.
1: Onu da yazdık. Son bir tane hediyemiz kaldı mı?
0: Yok.
1: Bitirdik mi hediyeleri?
0: Galiba tükettik.
1: Bakayım. Ona verdik. Ona.
0: Sayayım
1: ona,
0: ben.
1: Ona. Say bakalım.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Hediyeyi tamamladık.
0: Tamamlamışız. Bravo
1: süper,
0: bize.
1: Süper. Bugün de sorumluluğu üzerimizden attık. Tüm hediyeleri sahiplerine ulaştırdık.
0: Gerçekten.
1: Yarın yine aynı şekilde millet soruyu soracağız. Sürpriz hediyelerle sizin karşınızda olacağız. Son cümlelerini alalım Ece.
0: Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Her yorum bizim için çok değerli.
1: Evet, kesinlikle.
0: Burası da Kıbrıs'ın.
1: Kıbrıs'ın
0: en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
3: Avize dünyası sabah.

0: Günaydın hanımlar beyler. Radyo Enerji'de şimdi sabahların efendisini dinliyorsunuz. Herkese merhabalar. Burası Enerji. Günaydınlar diliyorum. Bilmem kaç frekansından yayın yapıyoruz ve... ya ne olur benden ülkenin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunun frekansını sormayın ya. Adım sabahların efendisi, Kıbrıs'ta yaşıyorum. Beni dinleyenler nasılsınız? Buenos Aires. Aa, şimdi sizin için geliyor. O solo mio. Hadi hep beraber oturmaya mı geldik? Le le le le le le le le canım le le le. O solo mio. Ya bazı dinleyicilerim bana diyor ki sabahların efendisi sen galiba İtalya'yı çok seviyorsun. Ben de kimseye soru sorduğumu hatırlamıyorum diyorum onlara. Çeneni kapasana ya seni gidi zavallı. Bana ne oldu bilmiyorum. Ben bu sabah uyandığımdan beri böyleyim millet. Ya nazik ya kaba arasını bulamıyorum arkadaşlar. Hepsi de kendime karşı soruyu soran o iç sesim. Yani ben kendimin başka türlüsüyüm bu sabah. Bakın eğer mizahtan alınan tipte insanlarsanız... Lütfen şimdiden hemen başka bir frekansa geçin. Alıngan, espriden anlamayan, kibirli insanlarla işim yok. Teşekkür ederim. Geriye kalanlar... Nasılsınız? Ay çok seviyorum sizi ya. Çarşamba sabahı programını deneyimliyorsunuz. Ben yoruldum. Yani program hazırlayıp sunmaya takatim kalmadı millet. Neden biliyor musunuz? Çünkü evet tamam. Benim de izin zamanım gelmek üzere. Ben de ufak tefek bir tatil yapacağım ama... Sürekli birileri tatildeyken... Ve bunu biliyorsunuz çalışmak çok zor. Çok zor. Aslında patronum çok güzel bir mesaj veriyor bana. Mesajı da şu. Şu anda tatilde kendisi. Ya arkadaşlar Radyo Enerji'nin sahibinden bahsediyorum. Yani büyütecek bir şey yok. İsterse tatilde yaşayabilir. Evet orada tatilde her yerde. Yani atıyorum şu anda nerede mesela? Fas mesela. Fas'ta yeni bir yaşam kurulabilir hemen. Hem de buraya bir telefon bile açıp haber vermeye tenezzül etmeden. Çünkü biliyor burası Kıbrıs'taki en iyi radyo ve burada çalışmaya devam etmek için kendimizi yırtana kadar çalışmamız gerektiğinin bilincinde olduğumuzu da biliyor. Anladınız mı yani garanti her şey. Her neyse patronun bana verdiği mesaj şu oluyor böyle bir durumda. Bir gün patron ol, sen de istediğin zaman tatil yaptığın şehrin yarısını satın alabil. Böyle bir mesaj. Böyle bir mesaj.
1: Enerji. Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Korinyum sunar.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
2: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazaları.

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bayık, always be with you.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
4: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
5: Bir tubacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
6: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
7: Sabahların Efendisi hafta içi her sabah saat 7'de.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Hanımlar, beyler, günaydın. Şahane Ada. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. Ve tabii ki avize dünyasının katkılarıyla sabahların efendisinin 3. saatinin içerisindeyiz. Geriye fazla bir zamanımız kalmadı. O yüzden hemen avize dünyasındaki o muhteşem kampanyadan bahsetmek istiyorum millet. Şu anda tüm avize dünyası mağazalarında 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Her gün söylüyorum, stoklarla sınırlı olduğu için vakit kaybetmeyin millet. Hemen avize dünyası mağazalarına gidin, içeriye girin. Beğendiğiniz o bin bir türlü avizeler içerisinde beğendiğiniz 2 tane avizeyi seçin. Kasaya gidin ve kasaya gittiğinizde sadece bir tanesini ödeyin. Bu fırsat kaçmaz hanımlar beyler. Stoklarla sınırlı olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Ve şu anda tüm avize dünyası mağazalarında 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Keyifliyiz, neşeliyiz. Bugün de yavaş yavaş sona gelmek üzereyiz. Beni biliyorsunuz millet, yani ben karşımdaki insanı güldürebilmek, yüzüne tebessümler kondurmak için vallahi billahi bütün gün uğraşıyorum ya. Sadece sizin için. Yani bakın, ben her zaman özgürlüğüne düşkün ve canı ne zaman ne yapmak istiyorsa onu yapan biri oldum ben. Mesela baba olacak bir tip asla değilim. Ama oğlumun annesi benim çocuk yapma zamanım geldi dedi. Senden olması daha doğru olur gibi bir cümle kurduğunda ben de o zaman gencim, yani henüz hayır demenin bir seçenek olduğunu bilmeyecek tecrübesizlikte olduğumdan ötürü. Hayır, bakın temel olarak sebep şu. Yani çocuk sahibi olmak istemiyordum. Çünkü daha sonra özgürlüklerimi kısıtladığı için çocuğunu suçlayan anne babalardan biri olmak istemiyordum ben. Ama oldu bir kere. Ya ben de çocuğu daha sonra suçlamamak için berbat bir baba oldum ve özgürlüklerimi kısıtlamadım. Yani yani başka korkularım da vardı çocuk sahibi olmak konusunda. En önemlilerinden biri şans faktörü. Yani bak, biriyle bir insan üretiyorsun. Yani ama öyle beyaz eşya fabrikasındaki seri üretim değil ha. Nasıl bir ürün çıkacağını bilmiyorsun. Sürpriz. Sürpriz. Yani şimdi benim durumumda mesela o dönemler gelmişsin 32 yaşına. Şansın hep berbat gitmiş o güne kadar. Yani demezsin ki dur ya bir de çocuk yapmayı deneyeyim. Belki şahane bir şey çıkar. Hayatımda müthiş bir dönüş noktası olur falan diye. Ya bakın, ben çok şanslı bir insanım. Pırlanta gibi bir evladım var. Sessiz, sakin, insancıl, zeki, anlayışlı bir adam oldum. Yani kolay mı sabahların efendisinin oğlu olmak? Sağ olsun 3 yıldır antidepresan tedavisinin ardından artık beni çok kolay tolere edebiliyor. Şans, şans. Hayatta çok önemli bir faktör. Yani oha diye düşünüyorsun. İdeal insanımı buldum, evleniyorum ve sonsuza dek mutlu olacağım. Tanıdık geldi mi bu size? Bu cümle ha? Oha, ideal insanımı buldum, evleniyorum ve sonsuza dek mutlu olacağım. O zaman neden dün gece sırf sesini duymamak için yemek bıçağını kendi kulağına sapladın? Ha? Kanka, neden yaptın bunu? Neyse, derin mevzular millet bunlar. Ayrılmayın, enerjideyiz. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Hit müzik burada. Enerji.

Sessioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Lux Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: burası Enerji ve şimdi Sabahların Efendisi'ni %100 canlı dinliyorsunuz. Ve hatta Sabahların Efendisi'nin son anonsunu dinliyorsunuz. Ya arkadaşlar, bugün biraz böyle şey havamdayım. Yani akşam dışarı çıkıp dağıtma havamdayım. Benimle birlikte gezmek ister misiniz bu akşam? Ha? Ne dersiniz? Ya, tabii şimdi bunu, yani ünlü biriyim, bunu radyodan nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani size bir mekan adı versem reklam olur. O zaman da diğer mekanlara ayıp olur. Tamam, şöyle yapalım. Bu akşam sizi Gönyeli Çemberi'nde saat 10 gibi sizi kırmızı bir gömlekle bekleyeceğim. Ve bugüne kadar Gönyeli Çemberi'nde akşam saat 10'da kırmızı gömlekle çemberde sabit duran birini hatırlamıyorum ben. Yani bu yüzden beni kolaylıkla tanıyıp ayırt edebileceksiniz. Şimdi burada iki sorum var. Bir tanesi, 5 kuruş param yok. Her şeyimi siz ısmarlayacaksınız. Ve sakın aman Sabahların Efendisi lafı bile olmaz tabii ki demeyin. Duygusal hayatımda çok ucuz olmakla beraber gece çıktığımda çok ucuz olmayabiliyorum. İkinci problem, bir dünya erkekle sap sap dolaşmak istemiyorum arkadaşlar. Umarım bunu anlayışla karşılarsınız. Yani erkek başınıza gelecekseniz hiç gelmeyin. Yani yanınızda kız arkadaşınız olsun veya ne bileyim ödünç alın, bilmiyorum ya, bir şey yapın. Ya bu söylediğim kadınlar için geçerli değil. Çünkü sap olmak bayanda, kadında güzel duruyor. Gerçekten bak. Yani yalnız sevgilisi olmayan kalbi kırık kızlar şimdi içerliyorlardır. Hayır Sabahların Efendisi, hiç de güzel durmuyor. Biz de yalnız olabiliyoruz ve çok kötüyüz Sabahların Efendisi falan diye. Ama bakın, bu biraz da sizin suçunuz. Çünkü dışarıda sizinle birlikte olmak isteyen yüz binlerce güzel adam var, bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Henüz bulamadınız sadece. Hayır da yani. Beklemeyeceğim sizi meydanda tabii ki bu akşam da. Bunu bir gün mutlaka yapalım, olur mu millet? Yapalım. Son anons. Ayrılma vakti geldi. Avize Dünyası Sabahların Efendisi'ni gururla sundu diyeceğim ama tabii ki öncesinde kampanyayı paylaşmam lazım. Şu anda Avize Dünyası mağazalarında 2 al bir öde kampanyası son sürat devam ediyor. Stoklarla sınırlı hanımlar beyler, geç kalmayın, sonrasında pişman olursunuz. Avize Dünyası mağazalarına gidiyorsunuz, içeriye giriyorsunuz, zaten 1001 tane efsane avize var. Onların içinden beğendiğiniz 2 tanesini seçiyorsunuz. Kasaya gittiğinizde, ödeme kısmına geçtiğinizde sadece 1 tanesini ödüyorsunuz. Bu fırsat kaçmaz. Avize Dünyası'nda 2 al bir öde kampanyası devam ediyor. Fırsat kaçmaz ama Sabahların Efendisi artık kaçar. Yarın sabah aynı saatte tekrar görüşmek üzere.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiği şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Yeni

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji. Düş-

bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerjide popüler müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri Sevcan Dalkıran. Burada ön plana çıkan çalışması Yangındım Sana Kıbrıs'ın Türkçe müzik.

kıpırsın, kıpırsın. En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress

çıkardıysa 1-2 derecelik düşüş yaşanabileceğini söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi ise pop müziğin sevilen ismi Tuğba Yurt burada hit şarkısı. Bu son olacak. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri...

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

Şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin önemli isimlerinden biri Zeynep Bastık burada. Son günlerde sıkça listelerimizde yer bulan çalışması Zorla Sanatçı, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: hiçbir yere ayrılma. Feel the Aura. Edis ve Güneş aynı gece aynı sahnede.
1: Söyle istediğin neydi benden? Beni yakıp ısırın üzerine.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

Ayva 2 Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Bay 2 mağazalarımızda

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Enerjide popüler müziğin en sevilenlerini duymaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin sevilen gruplarından biri Manifest burada. Paylaştıkları birçok şarkıyla geniş bir hayran kitlesi edindiler ve şüphesiz son döneme damgalarını vurdular. Başrol sensin de.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

ile bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun

Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon
2: sigorta. RCY2 Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın RCY2 mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Devam ediyoruz şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Ece Seçkin burada. Son dönemde biraz sessizliğe büründüğünü söylesek de geçmişe bakınca bugüne kadar paylaştığı şarkılarla hala zirvede kalmaya devam ediyor sizler tarafından da. Çok sevilen şarkısı Lambalarla şimdi sanatçı Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Ah, hadi.

enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

isimlerini sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin sevilen ismi Bengü burada yakın zamanda bizlerle buluşturduğu hit şarkısı Sebebi Sensin'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri enerjide.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

0: müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz ve koskocaman bir Eylül ayının son günündeyiz. Çok hızlı geçti. Böyle acı bir olayla başladık. Sonrasında nasıl geçti bu ay? Hiçbir şekilde anlamadık gerçekten. Sonbahar ayları böyle ilk ayını yedik bile. Tabii adamızda birazcık daha sıcaklıklar böyle sürdü. Sürmeye devam ediyor ama o serinliği, o sonbaharın biraz böyle hafif soğukluğunu hissediyoruz. Ama şarkılarımız içinizi ısıtıyor. Her zaman her mevsim uygun şarkılarımızla sizlerleyiz. Enerji Keyfi başladı. 3 saat boyunca birlikteyiz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.
2: Yok düşünmek istemem senden.

bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Akiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LCY 2 mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com
4: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla enerji keyfindesiniz. Ya şu telefonları gerçekten elimizden o kadar çok düşüremiyoruz ki. Yani eskiden manzaralara dalıp giderdik. Şimdi telefon ekranlarına dalıp gidiyoruz. İşte eskiden yollarda böyle uzun yollar boyunca düşüncelere dalardık, yolu izlerdik. Şimdi otobüslerde, araçlarda, her türlü vasıtada bile gözlerimizi ayırmadığımız bir ekran oluyor. Sabahları işte okula, işe giderken düşüncelerimizle baş başa kaldığımız anlar olurdu ama şimdi müziksiz, ekransız bir yolculuk yapamıyoruz maalesef. Eskiden lavaboya gitmek sadece bir ihtiyaçtı. Şimdi telefonlar orada bile elimizden düşmüyor. Eskiden sessizlik sıradan bir şeydi. Şimdi baş başa kalabildiğimiz bir lüks haline geldi ve bunun ticareti bile yapılıyor artık. Sessizliğin ticareti bile yapılıyor. Ya gerçekten şu telefonlara niye bu kadar bağımlı olduk bilmiyorum ama tabii ki anlıyorum da çok böyle ilgi çeken içerikler, detaylar, birçok böyle insanların hayatı, haberler hepsi paylaşılıyor maalesef tek bir ekrandan. Ha, keşke böyle olmasaydı ama en azından yeni dünya düzenimizde birazcık ara verebilirsiniz. En azından kişisel ihtiyaçlarınızı giderirken, yemek yerken, lavaboda ya da işte bir yere hazırlanırken, duş alırken biraz şu ekranlara ara verebilirsiniz. Ve şimdi kendinizi yola kaptırıp gideceğiniz birçok şarkıyı sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Enerji keyfi devam ediyor.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken şimdi önümüzde o kadar güzel etkinlikler, konserler var ki yani otel konserleri özellikle şimdi artık havalar da serinledi. Böyle tatlı tatlı akşam açık hava konserleri ya da otellerin kapalı salonlarında birçok sanatçı sizlerle buluşuyor. Rafet E. Romanlar, Şahin Kendirciler, Özcan Denizler, Sibel Canlar, Hülya Avşarlar, Mustafa Ceceliler, kimler kimler hepsi adamıza uğruyor, geliyor ve artık biletli olarak satılıyor bu otel konserleri. İlla konaklamanıza gerek yok, dışarıdan katılabiliyorsunuz biletinizi aldığınız sürece. Detaylar, biletler, Gişe Kıbrıs'a gerçekten yıldızlar geçidi var. Yani böyle Ekim sonuna kadar, Kasım ortasına kadar kimler kimler gelecek, o kadar heyecanlı ki. Detaylar dediğim gibi Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve aplikasyonunda. Müziğin en iyisi de burada, bu frekansta.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
4: Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edenler çok şanslı, çünkü her gün çok güzel hediyelerle buluşturuyoruz. Çekilişlerimiz oluyor, işte yayınlardan verdiğimiz hediyelerimiz oluyor. Mesela her sabah, yani hafta içi her sabah 8-9 arası Sabahların Efendisi adlı yayıncımızla burada bu frekansta buluşuyoruz. Stüdyoda sizlere bir soru soruyoruz her gün farklı farklı ve aldığımız cevapları burada paylaşıyoruz, yorumluyoruz, inceliyoruz. En güzel cevapları da tabii ki de güzel hediyeler bekliyor ve bunu her sabah gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi detaylar sosyal medyamızda. Haftalık çekilişlerimiz de oluyor. Cyprus Express'le birlikte 1000 liralık alışveriş çeki sizleri bekliyor. Onun da detaylarını, çekilişe nasıl katılacağınızı Enerji931'in Instagram hesabında paylaştığımız videolarda anlattık ve Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Sonunda Lefkoşa bölgesinde de, özellikle işte Köşklü Çiftlik bölgesinde de birazcık yağmur atıştırdı. Zaten havaların sıkıntısından belliydi. Meteoroloji birçok kez uyarmıştı yağışlar geliyor diye. Aman dikkat sürüşlerinizde ve dışarıda olanlara sesleniyorum tabii ki de. Radyonuz Enerji'de de her mevsime uygun, her hava koşullarına uygun şarkılarımızla güne devam ediyoruz.

0: Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
4: Hit müzik burada.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Fişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Gerçekten demeye kalmadı. Böyle bir sağanak bastırdı şu an Lefkoşa Köşklü Çiftlikleri boyu bölgesinde. Aman dikkat edin. Böyle şu an sürüşte olanlar aracınızın farlarını yakmayı, sileceklerinizi çalıştırmayı ve biraz da hızınızı düşürmeyi unutmayın. Güzel yağıyor. Sonunda hava böyle artık ferahlattı kendini diyebiliriz. Enerji Keyfi'ndesiniz. Tam böyle havalara uygun şimdi birkaç şarkı sizlerle buluşmaya devam edecek. Günün ortasında ve ayın son günündeyiz. Eylül ayı böyle temizlenip gidiyor gibi sanki hava. Böyle hem duygularımızı hem hislerimizi hem de yaşanılanları hem de etrafı temizliyor ve Ekim'e yeni bir sayfa açmamız için bize sanki biraz fırsat sunuyor gibi. Bakalım, Ekim'e çok yüklendik. Beklentilerimiz bayağı bir yüksek. Birlikte göreceğiz. Enerji Keyfi

enerji bench. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi şımızıyla devam ederken böyle hazırda yağmurun böyle bastırdığı anlarda şimdi biraz kafanıza böyle bilgi olsun diye enteresan bilgiler vereceğim. Mesela uydurma gibi gelen ama gerçek olan ülke bilgilerinden. Avustralya'da insanlardan daha fazla kanguru bulunduğunu biliyor muydunuz? Vatikan bir şehrin içinde yer alan bir ülke aslında. Norveç kuzeyde haftalarca gece olmayabiliyormuş oralarda. Rusya'nın yüz ölçümü Pliton'dan daha büyükmüş. İsviçre geniş çaplı bir sığınak ağına sahipmiş. İzlanda'da yerleşik sivrisinek popülasyonu bulunmuyormuş. Nepal dünyanın dikdörtgen olmayan tek ulusal bayrağına sahip. Kanada dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla göle sahip. Moğolistan dünyanın en düşük nüfus yoğunluklarından birine sahipmiş. Suudi Arabistan'ın yıl boyunca akan doğal nehirleri yok. Amazon yağmur ormanlarının yaklaşık %60'ı Brezilya'daymış. Mısır'da nüfusunun çoğu Nil Nehri ve Deltası çevresinde yaşıyormuş. Japonya'da 5 milyondan fazla otomatik satış makinesi varmış. Singapur'da sakız satışı büyük ölçüde kısıtlıymış. Gerçekten ne kadar enteresan. Belki bazılarını daha önce duymuş olabilirsiniz ya da yeni duyuyor olabilirsiniz ama dünyanın bilmediğimiz daha birçok yönü var. Ben böyle oradan buradan bilgiler edindikçe sizlerle paylaşıyorum. Amacım keyif vermek ve keyif veren şarkılar sizlerle enerji keyfinde.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Yeni

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Bu senenin düeti galiba artık Manifest ve Ajda Pekkan, öyle gözüküyor. Daha birçok düet projesi de yayınlandı. Yıl sonu yaklaştıkça böyle yıl değerlendirmelerini zaten yapıyor olacağız. Böyle yılın en sevdiğimiz, en keyif aldığımız zamanlarıdır. Böyle yeni 2027'de ne çıkacak? 2026'da neler dinledik, neleri sevdik, neler konuştuk, hepsini de konuşacağız. Tabii daha erken, hani Eylül'ün son günü diye de çok da şimdiden yeni yıl moduna girmeyelim. Daha önümüzde dolu dolu 3 ayımız var. Radyonuz Enerji'desiniz. Enerji Keyfi'nde yeni bir saate doğru birlikte ilerliyoruz. Çarşamba günündeyiz ve şimdi hem geçmişlerden günümüze taşıdığımız hem de güncel Türkçe poplar sizlerle.

Enerji Keyfi'ne yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Mabel Matiz'in son zamanlarda çok keyifli mi keyifli şarkısı Haleylim'le açılışı yaptık. Yine tempoyu düşürmeden sevdiğiniz Türkçe poplarla güne devam ediyoruz. Sonrasında mini mix'imiz karşılayacak bizleri. O da zaten birazdan sizlerle buluşulacak. Enerji Keyfi devam ediyor.

Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 6565. Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Yağmurlu bir çarşamba günü, Eylül'ün son günü ve bu arada bizleri sosyal medyadan takiplemeyi de es geçmeyin. Her hafta güzel hediyelerimiz oluyor. Tabii ki her gün de hediyeler veriyoruz. Sizlere takip ediyorsanız çok şanslısınız. Enerji 931'de bulabilirsiniz Instagram'da. Tabii ki de takiplerinizi bekliyoruz. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Alo. Aa, kapattı.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri...

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi insan türü olarak garipliklerimiz var hepimizin böyle ortak. Birinin bize bir şey anlatırken gözlerinin içine bakmakla normal görünmek arasındaki o ince çizgiyi tutturmaya çalışmak. Evde yalnızken sanki evde biri daha varmış gibi yüksek sesle konuşmak. Buzdolabını açıp hiçbir şey değişmemesine rağmen 10 dakika sonra tekrar açmak. Sen karar ver deyip karşı tarafın verdiği her kararı beğenmemek. Yağmur başlayınca camdan bakıp iyi ki yağdı demek, sonra dışarı çıkınca yağmurdan şikayet etmek. Birinin sana bir şey söyleyeceğim demesinden sonra zihnimize 48 farklı senaryo yazmak. Bir şey anlatırken karşı tarafın telefonuna bakmasıyla hikayenin bütün heyecanını kaybetmek. Bir ortama girdiğimizde tanıdık birini bulamayınca telefonla ilgileniyormuş gibi yapmak. Bunlar insanı insan yapan bazı huylar, hepimizde var. O yüzden kimse kimseyi yargılamasın, yani sonuçta insanız. Enerji keyfindesiniz, tüm hızıyla devam ediyoruz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Feel the Aura. Edis ve Gül.

0: Nokta.com. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık VJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
2: Bayık, always be with you.
3: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışveriş

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de Gişe Kıbrıs katkılarıyla da Enerji Keyfi'nin sonuna geldik. Tabii ki de yarın kaldığımız yerden yeni bir ayda böyle fresh bir start vererek başlayacağız. Tekrardan yeni güne sabahların efendisiyle başlıyoruz. Sonrasında Enerji Keyfi'nde de buluşuyor olacağız. Şimdi sizleri Türkçe pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niyaris Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niyaris Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bayık, always be with you.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.

0: bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
1: Aveon Sigorta. RC Y2K Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın RC Y2K mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Yeni

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: ve Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin, yaza rahat girin. Niarist Bank, hayatın her anında yol arkadaşınız.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko yazar kasa posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
3: Pizza.
2: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel steak, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2

Fetih Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ev.com. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Kıpırasım.
1: Kıpırasım.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji.
0: İlk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cypress Express.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
0: Enerji. 93.1. Sadece hit müzik.

aylara. Açtım moeti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Edit Müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Bir ortak geçmişimiz var.